şey bilgiler. Dini program şeme, program şeme parina. Masida çakşa z, toraş paru masida çakşa tak zir masi garday. Ha ganalş keşan te biader bana vurmu. Zaman çiz o kuanzana kulu tosa o kuanzana oğlay ka. Sarangi mu kuasa, sarangi mu kuasa to. Ta kuasa mu ne? Biyar otoy, biyar otoy.

Tam Şavuz'dan çe tutsada paher şedağa son pleko. Ode soksar tutsa motor kejizat. Çar tavuk hadı sayamat süre. Mütfak pulu dogane ke zoruyo süre. İnşallah sallanam pavarız 12 bace. Program şu biyadar sarı dırı. Ove çe istayeli. Salam dar kavi tu sayıdo. Dere tutama. Yo jahan nara şükürüya. Stayeli tam tarona salimine verka. Aleyküm salam. Dere tutama anna bom darlal. Yo jahan mana. Arvidin ki timer sargatam şu. İnşallah sallanam pavarız biyadar dırı. Kaçer sabu müzikar timer ota milam şu. Opalça program no. İnşallah sabu müzikar kideşi dar sarı dırı. Yoğun salaram pavarız dırı. Ara ota parimiş bakpala dogane ke yazı dırı. Pecar dostu khadu sayabazı dırı. Dalavi Allah'a.